Na sene kısa ve ta Tu mezgi khora dar de kada Cirane kho Bone kho Sa ve da Ya iştare seri sudri Na be keşi Onca mare menda Toşiya Mare derdo gran za ve da Gavare avı Ete mara mırna Gavare avı Hete mara bırna

Vay saat hoş be mamoste mezin şivan perver. Ji elbake ji başkala wane mesaje katiye ji gunde taxike. Vay ser sera ser çava jotkar ki bray ki mey jotkar ser traktora xa video şandiye. Kutiye roj baş strana dura. Ji boy hemu ket kara bilavere u ser çava kurban. Xode hevale piu baske deste lingi webe. Xode qavete bedave da un karaben bedeleki rahat rista ki halal bebin malakhwa. Kerem kin, koma dilciyan bova herkesyan. Xamu kulin şevi bavijin, ronya roje devam dike.

navenda wan merkeza wan jî vekî ku hûn jî zanin sêrtê gurdila gurdila yani qurtelan misirce xwedê ji hemiya razî be Gudarin Aziz Şaban Sav Zaxoyi mesaj şandiye. Goti roj başkeke em jü Zaxo guhdariye vedikin bu mes stranê dila lêxin ser çava û ser sera gavadın jü tekmanê Ali Gökalp. Gotu bu jü mer rastaneke aran tigran lêxin ev jü di dore de em hedi hedi gişkabinin. Amer Akşit şahe bedu xostu bu ev jü di viramedeye ser xeyri em evan jü lêxin. Bu her vaha bedelcan ve xostu bu em ev jü lêxin li adresa me çiye. Ji bo mesajan 0505-784-47-78 ev WhatsApp-a me ye TRT Kurdî Radyo logoya sor binin bira xwe ev jî Instagram-a me ye ji kerema xwe Şahî Davet Dilan Govend çi were bira we ji me re bêjin kerem kin bedelcan şirinî

0: Saata ta xoşbekeça Kurdan denge te her le dine be xuşka Aynur Doğan. Gudarin aziz mesajek hemşeriye ki mini Semsuri şandiye adiye mani. Gotiye ko roj baş. Je Semsuri juara dene visinem diyar dersim jumara stranek ulekhem. Fakma ka kecan stran be. Serseri me eji Semsuri me eji adiye mani me. Hezi koliki me kekhti me bra. Ka mesajek bi dengatiye keke Lokman çı dibece.
1: Selamun aleyküm, sabah akhir. Ezir ve Kevdaman Erim iş Vedi gerim Malavaya ağla Kılamı ve Zerf başı Denbaş
0: Vay serçava aleyküm selam Lokman Bavu uğrata ekhire be bekhir u khoşer Acele neke Dakik yek beş da yek şunda ne mesele U keke mini Emre Cardin nevisan diye gütü Esselamu aleyküm roj baş Kavet be de khoziya min Ape min Ha min ape min Şevko Burhan Toprak Ve lex dame kef hoş buna kurban Hema ame juvara lexin Pişti Halil Xemgin U Hozan Diyar Kerem Kerem

Vay saata va xoş be her du hostayên mezin Xelil Xemgîn û Hozan Diyar Dêrsim. Gotarên aziz ji Kolika Semsûrê ji nav eşîra Îzola Abdullah Mala Hesen Beg Abdullah Kadir Ekure Hesen Beg mesaj şandiye gotiye ku parçayeke stranke ji bo na Abu Zer Bektaş Bektaş Mobilya û tamamen müşteriye ve em dixwazin gotiye ser sera û ser çava Azad Nas mesajek şandiye gotiye ku em nadi redene şebeke kutu be heşku kut nebiye jimera brader kezizere lexin kurban mevesebi hozan brader yek lexisti bu kam şuna ve tere yekadın lexin u Ramazan mesaj şandiye Ramo 02 gotiye ku Selam aleyküm ve aleyküm selam gotiye az operatöre ser kepçe me men denge radyoye hatta daviye vekiliye klima xo ve xistiye az ce Üsküdar'ı bire ketime biçim bağcıları nadi feribot edeme Te gödar dikim, saata ta xoş Ramazan bixêr û xoşî herî bavo Bê qeza bê bela vegerî İstanbul'e şuğul jî çûyîn jî hatin jî zehmete Xwedê karê we sivik bike Kerem kin Burhan Toprak ji bo Mêrdînê emre xwestibû Aysêvê

Saat xoş İslam Zaxoyi. Gudarın aziz mesajek hatiye Mehmet 0434 san şandiye la inem zanın ku xelki agiriye Malawi ile İstanbul'e gütü. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam serçava. İstanbul bakçe şehre gütü ez Mehmet. Naha havale min seyfedin li keleka mine jubo khatire vist taneke kurmacone lekhin ser her du çava. Çava mre nekhin. Hayra khude qavete bedave kare ve lehevdu bine. Vakidin ke mesaj şandiye Gotiye ku roj baş kiye Ahmet Doğan 04 mesaj şandiye. Gotiye roj baş sabah bkhir ez her sabah bi keyf xoşil ve gudar dikim. Şubu havale ben Ali Rıza Şivan Perver Nazih hun lexin. Heger hun karbin. Ser çava xode ve daim heyi bike sağ bi kurban. Eve mes Şivan Perver mamasa cere lexist. Hem şunavi yek adın civara lexin. Keke Sabahattin mesaj şandiye cere kedin. Gotiye ku min navet aşaş kod problem tu ne keke Sabahattin desti teradu musum. Ha Hasan ha Abdullah hem gish kurmancı haber dilin. Ve hem gish civara govend dile lexin. Gotiye grup seyran Ahle Zeyno kamle binirin. Ma çava qadan bixir xoşi. Bu vaki din lauke boti mesaj şandiye silav reske ki Abdullah Juvane gotariya bernama ve dikim ser çava kurban. Sıtan rezi jibo karker andı xoazım jibo ve hemuyan kerem kin tufan derince u zilan derman ketiye govendi.

Vay saat hoşbe dengle dene be gudaren aziz naha hüner hebe peşketin heye bi kurmanciya meraşe grup seyrane stranen geleki hoş çekirin hinin wan çar aliyen dünyaya ben bejin luvelet belav bun gelek merif anha lo krivo zanın gelek hozanin ji deverinden ledexin de bejin ve care sabahattin tunç şimakhost eme ji bo xatrevi juara grup seyran ahle zeyno elexin kerek.

Saat xoş, keke agitçan ve stranı merv dikare bedenge Dıktor Belkıs dosge eji godar bike Godaren aziz edem, hatırı xod xoazın mesajın davi İsamıl Şimşek Kutuyeku Slavu Reis Roj Baş Grup Seyran Zilan eji mera lexe Mevesi ve grup Seyran eki lexe skeke eme yekadın İnşallah sıbe, hastan eji vera lexe Muhammed Menduh Erel mesaj şanlık de Selam Aleyküm Roj Baş Ve Aleykümselam Serçavim Kutu ez Menduh Kurre Veysi Ağamajı Ahmet'e Gündi Aslanoğlu ve sırtanı Slaval tamamı havalı xabatkarı ve dikim qavet ve Halit Bilgiç zamanı kurdu ki tecmara lehe emi uha bikin keke menduh emi du sırtanın zazaki civara lehe meyro qat zazaki le nexistiye oy fadi ki u melşi Özgür Demirhan u Erdal Med evi bejin ediyem xatırı xoğdu xoğazın mesajı davi keşan diye Rojbaşı Antalya'yı Yusuf Olçar u İsmet Olçar ra gotu ez vesitlerine de xoazım siz şivan perver oy nazi hem meşivan lexes kek İsmet u hem jey idi vaxta mekhalas hatta sebe van çağan xatırıya ve xoda rahatiye bide

0: wekî du sernavên cuda nayên nirxandin, her wada xaftina xwe da balk şanser rola Tirkiye ya de ittifaqê da.
1: Türkiye has been a committed NATO member.
2: Türkiye ji sala 1952 over ve endameke bir yardar e NATO'ya mecve roji over ve duvarı parastına geçti. Heza saziye u sazgeriye fermandariye de her tüm tevkari da ittifakı.
3: Bevkariya konferansa evlehiye ya münihi o vakfase tayyib navi mütefiq le Enkerine panele katlı darxistin. Serokir agahadini Burhanettin Duran di paneli de ahıvi. Daxif naxwede balkşan ser tevkariya Türkiye'yi yajbu itfaqe. Duran serkertinin duvari diplomasiye o kadar stratejiyen parasını de bibirxistin.
1: These changes require NATO members.
2: Dve endamen NATO'ye baveriyen xoye nu yen gefan u meseleyen serekeyen kolektiv jinu ve benerxinin. Jibo nave civine Enkarej bu peşketina diroki ya NATO'ye konağaka girin temsildike.
3: Serokê ragihandinê Burhanettin Duran eşkere kir ku di civîna NATO-yê ya li Enqereyê sanayiya parastinê ji wan mijarên herîgirîn keke. Bibirxist ku artêşa Tirkiyeyê di nav îtifaqê de duyemîn artêşa herî mezin e.
1: Under the leadership of President Recep Tayyip Erdogan.
2: Di 20 salên dawî de Tirkiye bi serkirdatiya Serokkomar Erdogan ekosîstemeke parastina neteweyî ava kir. Sekreterê giştiyê NATO-yê Mark Rutte di serdaneke xwe ya beriya demeke Kurd de ji bo vê sîstemê gotibû şoreşa sanayiya parastine.
3: Duran derbarî gefa dezenformasyonê de jî hişyar kir. Got divê raya giştil hem berî manipülasyonan bêparastin.
1: Türkiye's role in the alliance.
2: Devi varide tecrübe ya Türkiye heye melhemberi havlen vusa kapasiteye sazumani avakir.
0: Sivşe Şemin Civina liderin devlet o hükümet an ki NATO'ya ihtekirin jubu Civina diroki tevdirin evleyi ki jihatin girtin li paytaxt Ankara'yı. 56,000 polis û cendirme wezîfe dikin li Balafirgeha Assembleyê jî seferatin sinor kirin.
2: Bala dinyayê li ser Enqereye. Di çarçoveya civîna NATO-yê de liderên dewletan li paytextin. Tevdîrên ewlehiyê yên herî berfirê hatin girtin. 56,000 polis û cendirme ji bo civînê li Enqereyê wezîfe dikin. 6000 kamerayên ewlehiyê kêlîb kêlî bajar dişopînin. Hemû geşedarên li bajêr li navenda krîzê tên şopandin. Li asîmanan jî helîkopter difirin û kontrolê dikin. Xebatên trafîk û asayîşê zêde bûn. Hin rê demkî hatin girtin.
4: Çarçıya kombiyayışın atodu paytaxt Ankara'da heme tedbiri geriyay, Ankara heme rayrı kafilniyay, pılı sizi 24 saat rayrandı nobet tepşeni.
2: Lisar reyin girti vesayet, karavan o konteyner ve nebin. Vesayet egran ve hata dehe mehe saat dehe sibihi ne kevin bajir. Jiboku geli Ankara'yı mağdur nebe sarokatiya ragahandını xeriteke taybet ve şand. Reyengirti o vekeri li ser malpara harita nokta iletisim nokta gov tereyi di karın veren ditin. Le esen boğayı seferin balafran en taybeci hatın sinur kirin. Trafika asimani web kontrol vereme şandın.
0: Şef, resepsiyon ege sebeci liderin devletin NATO'ya tabi bücübün ve gelek, gelek mesele o müşaranda karar bedin. Mühime ev zirve, ev civin civina NATO'ya. Peki şuma mühime mi? Jim meyvan ağa bipirsin. O rojem eger ame zahmet meyvan ameke li paytaktan kredi şopine. Bire zahmet merhaba. Tüji di şopini. Çima mühime ev civina NATO'yı ligur kanaatate hem jibo Türkiye çima mühime hem jibo NATO'yı anji endamin NATO'yı devletin NATO'yı çima mühime.
5: Salatan lebe ev arabaş. Amro roje ki girin gume juya bo Türkiye, bo Ankara, bo hamu endamani NATO. Kuzani NATO siyudu ulati endami he. Am kubunoy lekate ka am kubunoy Ankara roda ka le dunya chan keshe ku chan share ku betaybeti shari Rusya Ukrania berdawama duay 5 sal. Gringi am kubunoy lewaye ka le shari Ankara paytaxti Turkiya barawa cheka Turkiya duamin gawretrin endami NATO la ruhi hezu la ruhi

0: Zeyn Çapameniyi balk şandın ku NATO pişti neha nikare bi tu avayı devji Türkiye berde. Yek gerek miyim hakikaten de mesajın kada vadi bejin. Yani Türkiye jibo NATO'yı velateke mühime NATO nikare biterikine anji devji Türkiye berde. De manşeteke din aji vahat kutin tu vaktan havcehiyya NATO'yı efkas bi Türkiye ra tüne.
1: Statüya Türkiye'ye dinam NATO'yu da her ködü çekhırtı be. Rojnameya du Washington Post'ya Amerika'yı ve manşeti balkışan sercivina NATO'yu yal Ankara'yı. Di haberi de hat diyar kirin ku her diçe hevceyi NATO'yu ya evlehiye zededi be. O Türkiye bir peşe saziya koya parasını derkeve peş. Cavi hemu dünyayı civinal Ankara'yı. Civina NATO'yu di Çapamenya İngilistan'ı deji denk veda. Gelek Rojnameya ve ki Guardian, o da Daily Telegraph'ı civind manşeti dedan. Di haberin kode balkışanın sergilingiya Türkiye'ye yajbo NATO'yu. Kovara fokusu ya Almanya'yı cid yar kirku, Türkiye bu peşara jo NATO'yu gelek giringe. Di haberi de vaha hat gotin. Bavarya NATO'yu kat bi Trump nahi. Di Navro Şeke Uysade, Rebeleki ve Recep Tayyip Erdoğan Hezdar, jibo NATO'yu hayatiye. Rojnamaya, Lomonde'ye, Fransa'yı cid Sernavi Nüce'ye de desişan kirku, Türkiye bu NATO'yu gelek giringe. O NATO pişini hani kalepti avayı devci Türkiye'ye berde. Le Figaro'yu cid yar kirku, kengid NATO'yu de krizek derkeve, Türkiye derkeve meydani o krize çare serdike. Di haberi de hat gotun ku Erdoğan Rıbeleki jihatiye okurte. O her diçe heza devlet akwe zedetirdike. Civina NATO'yu di Çapamenya İtalya edici denk veda. Rojna Meyemmez'in en velet balkışandın ku Türkiye nam NATO'yu de her küdüçe kurtturdu be.
0: Meyvan ekedin jeyke le Ankara hat Seruk Devleti Ukrayna Zelenski tamaşvan neşa hatına bir guman gelek mühime tabi ne endami NATO'ya ya Ukrayna le dinav Ukrayna u Rusya'da şer devam dike nasıl ekine ve sılhake çöv ve çöne be evyekşi de haberdan be guman drojava NATO'da jiye. Di çarçuvaya civine Ankara'da di yekemin forma sana yaparasını da ahvi Zelenski got mehamu tesisiyle Rusya'ya bombe girin. Eşkerekir kujber şer sana yaparasını bir peşket serkirdeye Ukrayna'ya bankir ku billez le Avrupa'ya sistema parasına asimani bir hava girin.
1: Serok Devleti Ukrayna'yı Volodymyr Zelenski got emna khazım Rusya'ya re şerbiken. Ani zaman ku wan dışarıda gelek zirardane Moskova'yı.
2: Şerî neha mene da dest pê kirin lê belê em ji ber mecburî bersiva hewce didin em ji û parastina welat gel zarokên xwe di vî şerê de her roj ekîpman û lojistîkên dijminan îmha dikin
1: Serok Devleti Ukraynayê Zelenskî destnîşan kir ku ew dikarin ji hêla eskerî ve axa Rûsyayê bombe bikin. Got me li Rûsyayê hemû tesîn enerjiyê bombe kirin. Di çarçoveya civîna lîderan NATO'yê de Zelenskî li Enqerê di yekemîn foruma sanayiya parastinê daxivî.
2: Rûsyayê texmîn kir ku ti kes nikare xwe bigîne axa wî. Lê belê em gîştin axa wan. Doh jî dronên Ukraynayê parastina Rûsyayê şikandin û li Sibîryayê rafînera petrolê ya Rûsan bombe kirin.
1: Zelenski diyar kirku, düvel hem beri moşekin balistik en Rusya'yı, de Ukrayna'yı ve Avrupa'yı sistema parasına asimani bir hava kirin.
2: Em nikarın hayasara da hazar o sihir le bende bin. Havcadari Avrupa'yı bir sistemi moşekin dije balistik en erzan heye.
1: Ukrayna'yı erişen koyu yeni dije Rusya'yı da domine. Le kerçe le terminala sotemeniye, ol herima Omski, le rafineraya petrole ya herimezin ar Rusya'yı xist. Moskova'cı civinal Ankara'yı şopine. Berdevki Kremlin'i Dimitri Peskov gol. Hatta ku Ukrayna'yı bu çareseri eki açtıyane amada nebe, Rusya ve operasyonun koyu yeni leşkeri bir domine.
0: Serokê dînî kêbereke Îranê Elî Xamanî êrişên Îsrail û Amerîkayê da canê xwe dabû ji bo Xamanî merasîmên oğirkirinê tên lidarxistin. Piştî merasîma li Tehranê, di merasîma li Qumê de jî bi 10,000 kes kom bûn. Roja çarşemê wê li bajarê Necef û Kerbelayê jî merasîm bên kirin. Xamanî dê roja pênşemê li bajarê Meşedê bêdevin kirin.
1: Hükuma bajarı İran'ı geldaket kolanan. Rebeli Oli Yeberi Ali Khamenei oğur kirin. Li bajarı Qumi li cihi ku merasimi bu hatalı darxistin bi hezaran insan jişev hayası be sekinin. Serisi beyci dilestevan de alaya İran'ı o posterin Khamenei lisab hezaran kes hatın qada merasimi. Di merasimi de gelek insan jibu Khamenei giriyan. Evdem Ketimber kamerayı. Pişi merasim malı kumi, cenazeyi Khamenei ve bibin Iraqi. Li bajarı Necef, o Kerbelayı ve Roja Çarşemi merasim beyni darxistin. Li bernameya merasimên oxirkirinê de bajarî

0: Polis tok çêdikirin. Dema ku min dar û textik dibirin, kepeka ku derdiket mine davet. Min jwan amûrin hêsan çêdikirin. Lê pişrim ev kar bi pêş xist. Gelek insanan ev ecibant o siparişdan min. Pişrim gelek cûretiş çêkirin. Ez li ser internetê jî van difroşim. Xeyala min avakirina atölyeyeke mezin ya jinane.
1: Hatice Saçmalı bi van xebatan hem xwezayê diparêze, hem jî tevkarî dide aboriya bajêr.
2: Bi havenê re li Entabê jî sezona dawetan destpêkir li başîr bi xêra sezonê piyasaya baxlebayan jî geş bû hosteyên Entabê ji bo hazirkirina sipariyan bênaber dixebitin.
1: Hewa germ bû. Li Entabê sezona dawetan destpêkir. Piştî zêdebûna dawetan bazara baxlebayan jî geş bû. Hosteyên Beqlewan ji bo hazirkirina siparişan bi şev û roj dixebitin. Esnafên bajêr ji geşbûna piyaseyê zehf memnûnin.
3: Yani tu ji hesokum te tere Erbilê hesokum tere Dahokê hesokum ez Diyarbakirê hesokum Mardin ji ve derê de dol dev pirin. Yani zamanı zamanı dole em tişin her dereke baklayayım.
1: Kiloa baklayan jî her zêde 1600 lireye.
2: Esile Yıldırım'a Muşi de şampiyon ka boksa ka u pansa ka li Kayseri da bu şampiyona Türkiye. Keça cuvan beri jubu bu şampiyona Türkiye. Esile Yajatini Haji jubu şampiyonu Avrupa'ya ka li Trabzon'a hazır yedik.
1: Muş, carek edin bi serkeftina spora neteveyi Esila Yıldırım'ı serbirlen bu. Esila Yıldırım de şampiyonaya boksaya u pazde ya Türkiye'de derket ringe. Rakibe xoye yeko yeko tek birin u cara diyenin bu şampiyona Türkiye'yi. Esila jihati bi disiplin tekoşin o gireta xoye lehembey rakibe xoye bi serket o disa madalya zir kazanç kir.
4: 14 yaşındayım.
0: Ez naha çarde salime. Ez de sala evlde bum şampiyona Türkiye'yi. Ve mafi çuyuna Avrupa'ya bir deskist. İsa jı ez de kategoriya çülü çar küleyende bum şampiyona Türkiye'yi.
1: Le ev serkeftin tene de veringe de ne hat deskistin. Le pişt ve serkeftini antrenmanin bir salan pişkırya malbati o kedeke mezin heye.
5: Ez her o vandı bim dinim. Evvel edibim antrenmanı disa dinim malı.
1: Antrenörü Esida'yı Mehmet Uygurgot Armanca Van Anahaji şampiyonaya Avrupa'ya yal Trabzon'a.
6: Zav yetenekliye, zav azimliye o inşallah Avrupa şampiyonası madalyayı ve evi bine Türkiye.
1: Keça Cuvan Nahaji Hazriya şampiyonaya Avrupa'ya dike. Dikhoaza ala Türkiye ile Avrupa'yı jibilin bike.
2: Li Gencan Avçağı Bingoli, Li Zozani Çotlayı Mihrican At, Li Derkıs'ın bir hazıran kez tevli Mihrican'a Çotlayı bun. Li Mihrican'ı da faaliyetin çandı atın kirin mesaja yekiti u bratiye da.
1: Li Zozani Şinu Şen Goven Hatın Gerandın. Denge müzike bilind bu. Mihrican'a çotlayı bidimenin rengin hat kirin. Le genco navçeya bingole le zozane çotlayı mihrican'a katlidar xistin. Rayederin bajer uvelati bi hazaran kez

0: zengîn hat kirin. Di Mihrican de hunermendan stranê xwe gotin. Welatiyan xelek bi xelek govan gerandin.
1: Bingwelet enco ber cotyav. Şuma hal hazır vinin hemice vora, hemice ava ava serdina. Millet omya cehu kerdra piknik kena. Bingwel hemi omotiyari. Mahoni tere mabbizaf kefveş bin.
2: Terörsüz Türkiye programından sonra inkuarema, huzurumu, şenlikumu, Maz o vesilere ma ör ponç hanzer iso ma umeytya ma etkinlik kuvrazin ma beraber eğlenmiş bin inşallah terapiz ma aynen devam kin.
0: Mihrican pişti faaliyetin cürb cürb davi bu.
3: Didaviya bütene da meberi xobedin bilise. Kaldereya Nemrud'e gelek cüreyn hayvan u nebatan ramazvani edike u van rojan ji minminiken guvijan derketine bi basken xoyen şeffaf u bala herkesi dikşinin serxwe bu van dimenin xoşik emiru xatir çoğa bu xazın. Biminin xoşiyeda ne varmış.

0: nûner pêşengê vefayî ye, terîqete vefayî ye, gelo çima natiye nasî?
1: Ya ew girêdayî bi elaqey wana bi dewleta wana jî. Ew jî çikî mühîm e. Mesela Mevlana Halid di ewilda di heqî de pir şikayetên kirin. Tu dizanî? Di wexta Sultan Ahmet de ye. Sultan Mahmud de, pardon. Merva dişinin kiye gel u şikayetin dişin evi dişin dibin emiri divi girida bi sevra çedibin bi serayra baş çedibin
0: Devlet-i Osmanlı'yla severim.
1: devlet Osmanlı'da din askerin bu avavi sahavi feredi be
0: Hatta
1: yani.
0: gora hanek çavkani am de benim ki bezmi alem valide sultan jera kaftanek şan diye.
1: Bu sayın.
0: Gotiye jibo ki Mevlana Halid am de ben şehri zori
1: Bel.
0: kud lakabı vici Mevlana Halid el
1: Bakalım
0: Kürdi ya
1: Kürdi
0: Bağdadi darbası
1: şehir
0: ve ve Mevlana Halid demek ve tarikat-ı Belbelavzike yani ef tarikat-ı nav Araba da jî ku belav dibe hacî ku diçin wan suralayî ku diçin hacî dibe bixêra ve terîqetê bixêra mirîdê nimî dibe hêdine rehet çûn dûn hatin amaçê dibe. Nayne şêlandin di reyada dizî nayê çêkirin ji ber vê yekê wek spasiyên xwe jê re qeftanek hediye dikin ji
1: Rast
0: Mevlana Halid re.
1: rast li em dikarin em tarîqete em dikarin texna ser çar kısma. Yek du wexta sahabiya da du wexta Resûl-i Ekrem da eshab-ı sûfe hene.
0: Bele.
1: Ev bi şekreki uzakî xebitîne. Ey düdya di Horasanê da di Mavera Nehîrî da di Vergana Vadisi da Divir de tesavvuf dibin tesira hindi ev da çibiye yani. Evay embizin Muhittin Arabi, Gazali vesaire dibin tesiri de bu ne. Yekji di Anadolu'da. Evay Asisya'ya.
0: Bele.
1: Ya Anadolu avul ku irfan u tarikat u Kur'aniye bil vefaye. Ya denici ya çaraji tarikat-ı nakşiye. Ya nakşiji disa de Ali Meda de Irak u Türkiye u de Devdori me de Osmanlı da ku
0: Ben de
1: Hafas Hatiye
0: Seladari
1: naskirin
0: Osmani de bele.
1: belli
0: Mevlana
1: bu
0: Halid'e.
1: vasıta Mevlana Halid Şehrezuriye
0: İmam Hüsamet.
1: li ev tarikata nahsi piçeki embejin ev biye yani hasaten piçti mirti kuatına heldani mirti kırda kuatına rakirini rola tarikata nahsi pır daha çi biye. Emdizan'ın mesela Şeyh Taha, Şeyh Ubeydullah,
0: Böyle Nehri. Böyle.
1: Mele Müslim Nehri, Embezin, Abdüselam Berzani falan girdayı bir tarikata nakşi ne? Tarikata nakşi şuna mirti girtiye. Jibuyvi em alikivi siyasi cibiye
0: Böyle.
1: hatiye naskırın çıkasçı evkası şikort biye. Le ya Ebu'l-Vefa Anadolu Navi'nde tesirevi pır zede çibuye. Tesirevi Irak'a çibuye, tesirevi Suriye çibuye. Ebu'l-Vefa embejin dövü vakta Ebu'l-Vefa Anadolu'da devlete ev heye. Tuzani Alaaddin
0: Selçukiye'nin Anatolya
1: Keykubat
0: Navi'nden de
1: Beryaman'da
0: böyle.
1: buye. Tesirevi Lisser Van Miridi Güçahı Eminani Ingeyikli Baba Eminani Dede Garkın Emine Baba İlyas mesela Embejin Miridi Viye Avul Prani
0: Böyle.
1: Miridi Ebu'l-Vefa'ya Prani Türkmen U Kırdi Koçerin
0: Böyle.
1: Dündenah Bidi Navi Embejin Miridi Viye Avul Çin'e Ali El Kurdi,
0: Lakabın o Kürdî'nin
1: Mead
0: adı.
1: El Kurdi, Cakir El Kurdi, Muhammed Türkmeni,
0: Türkmenim.
1: Hıncıvi Yemeni yani. Tesirevi Avul Lisservana Pırçibiye. ji ber ku hê ev Anadolu navîn tam ew te da çinê bi yani hê İslamiyet neketi
0: Kek hani ki
1: piranî
0: ez xwazim tiştekî
1: piranî
0: bibêjim.
1: jî Rum bûne yani
0: Beriya Ebul Vefa ku em dinêrin tarîqet dîsa hebûn ya jî tasavvuf hebiye lê tasavvufek îslamî. Ku em behsa Hesenê Besrî dikin, behsa Cüneydê Bexdadî dikin, Beyazîdê Bestamî dikin. Evana jî ehli tasavvufê ne. Evana jî yani evana gelo Beriya Ebul Vefa ya jî Beriya Mevlana, Beriya Xezalî wana band ewe şekli İslam'ı duguhara havaki dünü derbası
1: Dem
0: tarikatı
1: çık
0: tasavvuf
1: o
0: edilir.
1: bu Alik Eshab-ı Sufe
0: Bele.
1: Evdayen'i çıkı. Alik Khorasan
0: Bele.
1: Ehli tarikatı ilivir. O,
0: Ama tasavvuf ek İslami hem de bilin. Hal
1: tabi
0: Khorasan'ı.
1: ta,
0: Bele.
1: ya Anadolu be Ebul Vefa hatiye yani. Zevidi bizim yani. Hem de nahodini ev çak pişti Ebul Vefa da de Anadolu navinde geyikli baba. Esası da asli da Rum aptalı. Aptalı Rum yani.
0: Bari.
1: Ev çakı ne Türkleşmiş bu neye ne ci İslamiyet'te Anadolu'da hırt nine yani. Ev müridi Ebul Vefa'ya. Hıncivi mesela Dede Garkın. Dede Garkın ev kesi ki Alaaddin Key Kubat havde havgun bakhşandın. Havde hav. Havde havgun bakhşandın da. Geriden İvan Pırbaş bir. Hıncivi Baba İlyas. Baba İlyas evi ki embejin ev isyana babaya derhsiye. Ev jimili diviye.
0: Bele.
1: De devra Anadolu Selçukya'da tesir ekevana pırçıviye. Yani İrfan'a Anadolu bir vasıtı hırt buye.
0: E pişti bir kuamda binin Yesevi yani Bektaşi o evin dönüşü, Fikru Rahman'ın dönüşü ya tarikat dönüşü Anadolu'ya navin pişti Ebul Vefa derdi o bir hestirciydi be.
1: Edi o saya rastı li evana de pişti Ebul Vefa da düşüt sal başını.
0: Bele.
1: Tesir avi embejin disajı lisel Devleta Osmani kütte çekirin leser Ravşenbir, leser Zana, leser Vezir-i Vuzareta Prebiyat.

0: Osman Gazi'ye.
1: Osman Gazi.
0: Osman Gazi'ye. Tacettin el-Kürdi Hazuri
1: Şehedebali'ye.
0: Şeyh Edebalici Hazuri Osman
1: Yani tabi
0: Gazi Osman'a.
1: tekliyen van bu hele de
0: Tesira Ebu'l-Vefa Liser El-Urmevi, Siracettin
1: El-Urmiyevi.
0: El-Urmevi, Ulser Tacettin El-Kürdi,
1: Mesela
0: Ulser Şeyh
1: Şehedebali,
0: Edebali. Şeyh
1: Osman Necebi.
0: Edebali girida-i bir tarikata vefayet bijin.
1: Bele.
0: Gerek kaynak olsa bijin. Hıncıvici Ebu'l-Vefa zaten pardon Şeyh Edebali Şeyh-i Evayeş, Yi Ahiyeyeş yani.
1: Bele.
0: Jiboyvi tesiravi liser zana u hünermend u
1: Arif'in Rövşen bir evinde
0: ravşenberi ku embijin vezir u vezaret u sadr azami Osmanlıya tesiravan çibuye. Şehincimizin sen bizden aşık paşazade. O dirukvan o
1: Diyorok nasıl
0: tarihçi
1: diyorok bana ki
0: Osmanlıya'ya.
1: giringe böyle.
0: Zavaiwi asli Kürde Seyyid Velayeti. Evci asli Kürde. Evana zaten mümessili tarikata vefaine. Vana hem tarikata vefaine hem ji Ali dini vaci tarikata zeyniye. Tarikata
1: Böyle.
0: zeyniye sünniye. Le tarikata vefai emnik arabijin tam sünniyeci yani. Jibuyvi be bu alikariya be vasıta aşık paşazade u zavaiwi Seyyid Velayeti ve Zeyniye tarikatı o hem vefai
1: Böyle.
0: derbasi sünniti bu ye. Disajı emdizanın Ebu'l-Vefa evçak tesir evi ser şiati jiheye. Yani de Alevi division piri piraye.
1: Ya Tacül
0: Düz
1: Arif'in ben
0: division, sünni
1: lakabı
0: division,
1: kararmış
0: tacül
1: mı?
0: arifin
1: Böyle.
0: division. Esas lakabı tacül arifin
1: Tacül,
0: division.
1: yani
0: Kürt
1: Tacı Arif'a manevi
0: yani
1: tar.
0: Alevi piri piran division,
1: Böyle.
0: sünni tacül arifin division. Kürt KKİ division. KKİ muhtemelen Gek'ten gelebilir ya da KKİ Envision Ehli Hak Division mezhebi Ehli
1: Yani
0: Hak
1: ehli hak
0: Division
1: betir yarasan tegotun jibu
0: Yarasani
1: var.
0: Tigurtun
1: Çünkü tüccar ki yarasan
0: Evana
1: jibu ehli
0: Juhara
1: hak nabucu.
0: KKİ Division Le Evana Esas Vakit İzadi Division Dibi Evana Yezdanine Yani Bavari İnanca Kurda Ya Avul Dibi Zerdüşti Deji Yezdanitiye Le Bifikramüji Kurdî ku dibin tesîra ku bi Îranî embêjin imparatoriya partî û yan ya Sasaniye da ku jiyane piraniya wana zerdüştî bin lê ew ê ku bi dewleta Roma ra ku di nav wan da Bîzans da ku sekinîne mîna tiştî piraniya wana Yezdanî bin yani.
1: Yani şunu Beryazer düştü ya da Kuamdivi'nin de Nafkır'da da Baveri Beryazer
0: Ne
1: düştü.
0: Yezdanitiye,
1: Mitra
0: tesira
1: Kuamdivi'cin
0: Yezdanitiye
1: böyle.
0: lisser Zerdüştî çi bu ye yani. Tesira Yezdanitiye lisser yani embejin ateşte kişi bejim çıkas embejin miri kırda he bu ne? Ev zanay avulji tesira Yezdanitiye lisser tevahaya mesela mesele kez bejim ev de beje bitlisi de beje
1: Şerefname, Şerefhane
0: şerefname
1: Bedvisi.
0: Şerefhane bitkisi de bize. Demak Mirtiya Hekariye Miri
1: Mirezedin.
0: Hekari Mir İzzeddin Evçak bi Evara bi Timur'a çekirine makavele
1: Peyman.
0: çekirine peyvan çekirine müstakil bin yani. Başı Akuyunuddin Divizyon Divizyon ye Akuyunu verin yavuk. Müdahale bu Dine şer da. Mir dibije dibi ye çarşem verin. Mir dibi na çarşem emi çarşerken dibi çarşem roja mübareke.
1: Roja Piroze gibi var.
0: Roja piruze dibi emi çarşer bugün Akuyunuddin roja piruze ku hasad ki çarşem da destine li servanda.

0: ev mir Müslüman bir yezi. Le disa tesira yezdaniti, tu zani yezdani da de iziti da ji çarşamba mukaddes de hesabı.
1: Ben.
0: Çarşamba bizim cuma mukaddes ve çakucu Yahudi de sept kem de bizim
1: Bele.
0: roja
1: Şebiye.
0: şemi mukaddes be o sani. Demek ki tesira evi tesira yezdaniti le ser tevajihe bu
1: Şunu
0: yani.
1: İmam Usta Mürav, keke Hanifi Mürav, vahat karabe beje, her çıkaz din guhari bence, baveri guhari bence, jihela çande ve baveriyen ku serdes müne, anji peş müne rengi hudane. Yani em ilu bukhoş idi binin haremin ku kur dijin, dinav kurdan, hınak ritüel, hınak çand, hınak ku tamami jihçanda iziditi darbas bi. Jihçandin zerdüştiye, jihmitraizmi darbas mı, da İslamiyet'e de tınene. Le em
0: Hasan.
1: demen xey İslami ne İslami nenin. Çundan eser ziyaret av, evan tişte kudukun rojen kupi roz dibinin, evana tamami İslamiyet'e darbası ne bu ne? Bel.
0: Jider vaatine yani çakas milletten çakas gelen ku en bizim bavari ke teze dini ki teze ku keti biji disa ji dini huyi beri ji kültüra huyi beri ji çanda huyi beri biz hastinin navide. En bizim Firdevsi bile tesira evveli serheye tesira zerduştiri serheye alemi üç ahi gütten en mecevün akın yani. Halbuki Sünniyeci yani ne olsa ya. Le Amerika yani en bizim cari kâtı bağıydın. Ebul Vefa cibuyu lecem kırda kakayı digutun kek belki. Alevi Piri Piran Dibijin, Sünni Tacül Arif'in Dibijin, tesir evi ser tevacih heye. Tesir ekeviye de neji, en bejin de çavak megu de vakta Aşık Paşazade dervasi sünniti dike, tesir ekeviye ya her imezici, leser Mevlana, leser Mevleviti heye
1: Belki
0: yani.
1: ki Hanifi ve go bandura ile ser tarikatın Mevleviye yani
0: Bel,
1: Mevlana
0: bel.
1: ku amdikarın çağı ve şiro ve bu çı rengi tiye.
0: Tarikata Mevlevi ek mesnevi çekiriye her vakti bar Mevlana büye dipiş tüydeci postşinasi büye
1: Hüsamettin Çelebi.
0: Hüsamettin Çelebi
1: Böyle.
0: Bavis Hüsamettin Çelebi jahiye jitarikata ewa Cemiyet-i Ahiye. Şeyh Edebalici, Şeyh-i
1: Ahiye
0: Ahiyane.
1: ya böyle.
0: Asli hı Bavivi Urumiye Hatiye. Bu sadı beycin. Jira hatta gotine Türkmen oğlu. Gotine li evji ahitite yani. Bu sadı beycin. Hüsamettin Kureviye. Servet de köye pır mezin cihebiye, Hüsamettin Çelebi ev servet ahu pırani dırya mevleviti de harç gidiye. Hayat
1: Bele.
0: ahu hamun dayel servi. İcak mesnevi hatiye nibi sandın. De mesneviye de cildi yani de avulivi de dibacayı da dibice. De ve ilk ev Mesnevi çi giriye ku hazır giriye Salhiyudi de Besiyudi de Hüsamettin Çelebi'ye evji ekrebeyi bir piri mezine ev piri mezinci evan je aslen de vij Urmiye'ye je sülala je ekrebeyi piri mezine ev piri mezinci kudugut emseytu kurdiyen esbahtu arabiyen.
1: Yani bu Kürt
0: Ez bir
1: Razam,
0: Kürdi
1: Razam
0: ev bir Kürdi razam
1: ve
0: bir Arabi
1: Arap
0: hişyar
1: İra
0: bu.
1: şiar mı?
0: Evi prani
1: Mamusta
0: nisbeti
1: çıma viya got diye. Es Kürt yani nişanda da es Kürdi Razam ve Arabi şiar bu. Em tıkarım çek veya zelal bakın.
0: evvel ser çendavati gutenilli kanaati mezin ev gutin ya keyer kudu bizim ev gutin ya ebul vefaye.
1: Böyle.
0: Yani dibi zamanı hatta Ebu Vefa zamanı Arabi pir nizanı bir. Mesela duha

0: hene Horasanî,
1: Müslim,
0: Eba
1: Ebu
0: Müslim
1: Müslim Horasani.
0: Horasanî yek jî Ebu'l-Vefa, her jî Türkiye Arabiyan par nebiye. Mesela
1: Em duzan
0: Horasanî
1: Ebu Müslim mi Horasani ci kurde?
0: Ebu tabi
1: Bel.
0: ev jî Kürde. Ev jî mesela harfa kafi yani jî harfi Arabî ko giran telaffuz nekir. Ne kadar bir telaffuz ke pe tarana kirine yani. Ev jî usabiye.
1: Mamosa Kürt dikarin
0: Ebu'l
1: harfa
0: Vefa
1: kafi.
0: jî usabiye.
1: Mugo Kürt dikarin harfa kafi telaffuz bikin. Kaf jibo me hesantira ji kefi. Usali ne? Yani
0: Vursa
1: çünkü hançera me yani ya
0: ama
1: Kürdan ji
0: mesela aynı dükü zamanı kurdu da tine.
1: aynı
0: Az
1: tüne
0: baş
1: bandura
0: şirketi.
1: arabiye
0: Kaf
1: aynı
0: baş
1: çeydi yani.
0: şirketi. Gene gelek şey. Mesela khe heye,
1: Tedbe de
0: khe
1: fehleviyat zamanı me kevni kadim kwam bak diyalekte Gorani de bilinen
0: heye.
1: Derya ve Jihye
0: Lehenek.
1: tedbe de bu anda aynı kafanı tüne bu ne?
0: Ne lumat bizim de.
1: Evet.
0: Vana asas zamanı vana daha niziki ev yani niziki Pehleviye yani.
1: Hatta em
0: Jibu
1: baver dikin ku pehlevi ji fehleviyata kurdî di. Ji vire dere girtine yani ev pehlevi ku kartinin ev fehleviyata.
0: zaten mesela zamanı leçeyi Kürdî em dibêjin Soranî, Goranî, Kurmancî û Zazakî hinek jî dibêjin em bêjin Pehlevî dibêjin. Zimanê û
1: Anjin Nihacil Rojila de
0: Zazakî,
1: bejin Feyli.
0: Hewramanî û Goranî dixin Pehlevî de yani. Yani zimanê arkaik ya tu dizanî Pehlevî zimanê Sasaniye jî yani zimanê
1: Ji
0: wanî fermiye yani.
1: em ji ve
0: Hatta
1: kemtir
0: ku
1: de
0: ew
1: bînin ki
0: jî
1: avesta
0: hatta ku
1: heye.
0: Avesta jî bi zimanê Pehlevî arkaik hatiye nivîsandinê.
1: Nihad
0: Ji bo
1: kelamen
0: wî dibêjin Zazakî zimanê ya ve zimanê serayê dibêjin yani.

0: belaviye.
1: O saat tabi. Ancak o saat saat
0: Yani
1: için.
0: İslam bir havayı bihela tarikatu irfan etdi le Anatolia'yı hatta Bosna Hersek'in Balkanacı Bandora gelek nazın ki o şeyle irfan eder.
1: Yani
0: Breya
1: edebizm
0: irfanı.
1: bali idari.
0: Böyle.
1: Bali idari. Kuçe kastu desbedici kitajı, desbedi serci kitajı. Kübinge keyve geliri tün eve tünü karılıyor bir sekini.
0: Burası.
1: Evi bingeha geliri evdeste kalkuda bir idari bir vasıta ve irfani hatiye çekirin yani.
0: Yani aburici bu ave buna gelek düşte giringe. Yani ya bu siyaset yeji deselatdar yeji ji bu fikru raman ji eğer de ciheki mürüv nikar ve hu idame bike kam de nav Osmaniya'da de binin evan Arif yaji çüne Balkan'ı bir cihbune el piştavan Osmani hebiye. Ali kari gidane ku bu karbun düvederi bijin en bijin tekiya ve bikin duvan tekiya da bireya irfane, bireya tasavvufe, bireya İslam'ı o baveri belav bikin o bandora Osmani cik servan zedetir bibe. Osmani lübe derece bu kubi cihbi be benge heki ava kirdi.
1: O sen ev bir genç bir ve vasıta içiyor.
0: Bel.
1: Yani çağ en bijin Ebul Vefa Anadolu
0: Anatolia
1: te
0: Navin
1: Anatolia Navin Teşiravi bir irfane le hasiye
0: Mamusta
1: şey
0: icab
1: İslamet içi bu ya eko de peyura cihatın eminani yesevi uçtaracın bektaşi evana zilli Balkanı ev milleti ku de devra Selçukya'da Osmaniye'da derbasi İslameti bu ne? Tesiravan jil servan çibi. Mesela Tugduçi Balkan'a, Balkan kudubijin Müslüman diben Türk hadi yakın yani. Ji
0: böyle.
1: Müslüman aracı Türk dibijin, Türk aracı Müslüman dibijin. Ji berku ev tesiravana, duvah da vana da çüye, edisa bingehavi a Bektaşi tiyu ya Yesevi tiyu bingehavi jivirti yani. Çak bingeha Anadolu navi ji vefa i ji vefati ya ona ji jivirti sad bijin
0: Namusa
1: yani.
0: emraste çavkaniyette ne ki Ebul Vefa el Kürdi jiki dibin bandora ki damaya evan fikru ramani huşki girtiye yani vek kesayet vek pir vek şeyh vek ehli tarikati emraste tüştekte ne yana
1: Ev cihane yani tesiravi asas tarikat prani embejin embizanın Ali Horasan hatine le Ebul Vefa Iraki hatiye. Jali Iraki hatiye bingahavi daha farklı yani.
0: Bel.
1: Em ev dizanın Anadolu Navin dibin sadece tesira Horasan imaya le Tesira valici ya Mezopotamya'cı bir vasıta Ebul Vefa Lisan Anadolu Navin perçiviye yani.
0: Gele giringe. Mamusta duhazın veya cebi parsın. Naha emdebejin bandora kurda ya jî Arif Zanay Kurdat ve hele da çebiye. Gel o da diroke da bi vi havay pasın te da aynı yap tene hele vana tarikat tasavvufi Arif bunu dert peşeme. Ev Kürd bu navan kuder edim yine.
1: Yani
0: Hem tıkarım çek veya bin erkine.
1: belli o sayı de devra İslamiyet'te de her milletteki Müslüman rol ekibi girin gibi. Mesela Fars, zamanı Farisi, zamanı Fermiye de devleti Müslüman tevada. De Gazneli'ye de Selçuk'ya
0: Samanya'da
1: zaten
0: böyle.
1: Samani, zaten Fars'ın. Fars düzeni İrani, Selçuklu devlete İrani kabul ettik. Anadolu devlet Anadolu Selçuk zaten Anadolu dedi
0: Yani
1: bizim.
0: Selçuk işkin tane dezvek deselatlar ne her çıkıvan Farisi.
1: Farisi zamanı fermiye, zamanı edebiyat diye. Le medrese ilim prani alimi kurdu. Mekru kuçagu mevcut bir ki Tacettin el Kürdi.
0: Bale.
1: Hazuri
0: El
1: Şehadebali
0: Urmiyevi
1: evye ki medrese izniki ki çekirine e avul medrese Osmani yek o medrese da mezran dene yek juan
0: kumego. Tacedin
1: Tacettin
0: El
1: el
0: Urmiyevi.
1: Kürdiye Ebu Hanife Dinaveri Dîsa
0: Şu
1: olsa.
0: dinaver ya. Şunu

0: Tabii
1: Dinawerên
0: hînaverî.
1: Gizan'ın
0: Yani
1: mütevayı kurdun.
0: medrese u ilim irfan pirani alimi kurdun yani.
1: Hatta dîsa ku em tenê gelek alimên navdarin serdema Fatih Molla Gorani, Mala
0: Molla
1: Gorani
0: Gurani,
1: benim.
0: Mevlana İdrisi, Bitrisi, o Mina İbn-i Suud, pırın yani. Pırani alma, evin, pırani
1: Yani ev
0: alma.
1: kevne şopi de navanda gelek zeydev yani. Ya Xwendinê ya medresi.
0: Xandın medrese
1: Bilmiyorum.
0: doğanda pırani evine yani.
1: Aziz Zıxalat bin Ebu Mündikte Aliye İzzet Begoviç ki bahsa ev ketke İslam etke deklarasyona İslam edure dere de dibe de vaxta xuda dibe le herema Erbil Süleymaniye dibe kurdeki mireki kurda dibe pürtükhanevi da dibe nezi 7000 pürtük peydadım. Yani viyajı işare yajı ev nişandı da agahiye ku de nav kurda da xwandinek hebu. Xwandinek hebu.
0: Bu se mamus da asas çanda İslami, kültüre İslami sehav merkezi yani.
1: Bele.
0: Yek Medine, Şam, Bağdat, yek Horasan, yek Cizire. Yek Cizire.
1: Bele.
0: Prani alma yani Şam, Bağdat, Medine'ne kısmı ki Praniye din embejin İmam Gazali, embejin İbn
1: İranî navana.
0: Sina, embejin Firdevsi, embejin Nizamülmülk, yani ev almak ve emdizanın Praniye vana ji orasanın Jüve heremine. Ya herem asistiya Cizre'ye.
1: Mamusta cüzir çava bir navenda irfanı, bir navenda xwendini, bir navenda temedünü. Yani şaristani ki gele girin dedi ki hem de binin bisatsala ev ber devam kiriye. Hatta Bedirhaniye emdizanın ev kenge despekiri yadın eşi em gelek
0: Cizir mamuste merkezeke heremeke dirukiye. Dehi ji Kardukya'da te.
1: El Cezire darbasmadın
0: Ve
1: metnin
0: Cizir.
1: Arabi'de.
0: Kardukil
1: Böyle.
0: uğrun. Karduki tüzani kısanof dibije emhatın dibi zan milleteki avu şarud bu. Girdayı bir evi ne bu? Biz Perse ne bu? Bir seri müstakil mi? Bu ara pırşarı ki hortkir. Pırbastike. Ziyali ki tesira girdani vana
1: De
0: bir çanda
1: Pırtuka ya
0: Yunani vahiy.
1: Mamu sebebi Pırtuka Meşan dey Hazar kesanusanı ne?
0: Beli
1: Dibe Pırtuka da bahsa
0: beli.
1: evet ki Karduk yatıya. Böyle.
0: Çarsutsal Beria ise yani. Test heremi de ji tesira Yunani heye. Tesira Mısri, çanda Mısri heye, kültüra Mısri heye.
1: Tabii deme
0: Ya
1: Kıpti bu ne
0: Mezopotamya
1: Mısır?
0: heye,
1: Arap ne bu
0: ya
1: Meşan?
0: İrani heye. Ya İrani heye. Jiberku Niziki evye, Niziki de Mezopotamya'da ye. Çıkas embejin kültüra dini heye tevji Mezopotamya derketi prani Sümera Sümera despekiriye Akada despekiriye Asura Babil'i zamanı Aramiyu ev zamanına abone yani tesiri anlısı çiviye Jiboyvi Cezire Nizike yani kültüre Mezopotamya ev giriden ev heye yani de
1: Ben
0: merkez ev daye.
1: Mamusta
0: Biya
1: Eldisa
0: Yunani raheye, biya İrani raheye.
1: böyle
0: Ezani Jiboyvi çandavi kültüre ve bengehavi kimyevi kavim biye yani. Kimyevi kavim biye. Ev kimyevi jurti. En bizim kimyevi ev çima kavime, Horasan çima kavime. Horasan'ın Niziki Hindistan'ı ye.

0: de Kürt hene, Arap hene, Fars hene, Türk hene, Moğol nizikin. Dwi heremî de ew jî din nabeyna wan kültura tevdaye ji bo wî zû giyandine elmêda yani. Devleti em bêjin
1: Şaristani hebi yani Avkası bir
0: şarist
1: reng bu
0: zanaati hebiye.
1: çandın cüde vakta
0: Herke,
1: kütak tenek
0: herkes
1: yelek ki
0: herkesi
1: rengi
0: tiştek
1: gidude.
0: kıldaye.
1: Beli.
0: Mesela deylemi pir beşveru bu ne yani. Devleti Müslümanak tev havul hatine çekirini pranyavana deylemi ne yani. Deylemi pir tort bu ne. Ece Ali kişi çavak mugu en bizim Moğol dibin tesira Çin'i damana. Türkiye halkın yani gelin Türkiye dibin tesira Moğol Çin'i de semane. İrani ise çandavana zaten pek kadim heye.
1: Böyle.
0: Jiboyvi zaten devleti Müslüman en bizim yi duvahta Emeviya da zaf mezim bun ne karbon dünyayı içe idare bekin bir tecrübe İraniyat ev peşvaberin yani. Jibu bir ev devleti
1: Şu
0: mesela katın
1: İrani Mughal sağlam tecrübe vana evi hebu ya saray hebu ya devleti
0: ya
1: hebu ya
0: devleti hebi
1: imparatoriye
0: tabi
1: hebu
0: tabi
1: jiberi ve yeki
0: yani
1: hatta yenku dema İrani amyacı bir Pers bebecin İrani bebecin li kals bunji ek herişip servanda de ev olan da halyan naf çandavan da halyan yani her çıkas deselatlar bunji jehera edebiyatı va şeyla siyaseti va kam minaka heri baş Türk adı binin Selçukiyan da binin Selçuklu dinav çanda İran'da da halen. Yani
0: Bengahar
1: evet
0: ne var?
1: çanda serdest kabul dükün yani.
0: Tabi İmparatorya Medanti, Ji Persanti, Ji Pertanti, Ji Sasaniti yani her vakti devleti mezun ne Sasan ev hasetten Pers yani devlete ki cihani bir yani. Yani çar hev zamanı bir fermi yani avukas devlete ki kadime. Jibuvi Emeviya embejin jev istifade kirine yani ji tecrübe İranya ji idarevana devleti istifade kirine yani jibu
1: Böyle.
0: evherem pirava yani evherem pir mühime ya evji ya cizirici mugu yani evji herem asisiya jibu çandı kültüre İslameti Ev ji Bengehawî çok mu bu ji Yunan, ji Mezopotamya, ji İranî, pek kadime ji bu vi faydawî ji İslamiyet'e ra alimi mezin ji derketine, zanayi mezin ji derketine, hünermendi mezin ji derketine, ev ji herema
1: Böyle.
0: sisiyaya karımsa
1: Ben bu
0: kabul
1: sen
0: kirin.
1: di severin ser kesayetin girin gök Ebu'l Vefa. Hem de zanın ki Ebu'l Vefa tarikata vefayı yaşı nuner damezrandın yek iku damezrandı ve tarikatı Ebu'l Vefa. Şaha Halidiye ya Nakşibendi bendiye Mevlana Halidi Şehrizoriye. Yen bir rengi de nav kurda da mesela Hem de zanın Kadiri gelip ve belav bu ne. Lisat ve
0: Kadriye'ye.
1: Erdinigariye da. Ye bir rengede ko Nuner'in tarikatek yine, Nuner'in felsefek yine, Nuner'in bir rubaverik yine mdikaren nedeni ki nişan budur. Hayni Mevlana Halid, hayni Ebul Vefa ki hene ki dertte peşveri be.
0: Zaten tarikat-ı kuempir dizanın Kadriye
1: Böyle.
0: bu
1: Kadiri iriç gelek be
0: Kadri
1: belavın.
0: sevcuse ya
1: Lroşelat el
0: evcuse Kadri
1: Başur,
0: Cuse
1: böyle.
0: Nakşibendi usaye Şeyh-i Nakşibendi Pirani zaten tevunsa tevkürdün. Ji Şeyh Taha, Ji Nehri,
1: Şeyh
0: Ji
1: Ubeydullah.
0: Şeyh Ubeydullah, Ji Gavs-ı Hizan. Tevani Pirani ise Jurtin. Kadri disat bir jusa. Yani Pirani disat karın bizim navi anayını biramın. Pirani Ji
1: Yani
0: Evo
1: moruv
0: Ji
1: de
0: Kürdün.
1: kara ve ce bengeha tasavvuf ya irfane ile Anatolia navin ji tarafı kurda da hatiye vakirin.
0: Ne ez evi
1: Eğer
0: dibijim,
1: moruv ve
0: ne ez evi dibijim, bengeha ya İrfan Anadolu,
1: Her mi ko Anadolu
0: ya
1: yani
0: bel
1: Anadolu'ya
0: İrfan
1: navin.
0: Anadolu ji vefayeti. Ve İrfan'a tarikat-ı İruk'a bizanın ji menzili, ji İskender Paşa, ji çıkas tarikat-ı İruk'a bizanın پرانیا وانا جن نقشی

0: Peki Hanifi, Ebul Vefa El Kurdî ji bo tarîqeta xwe kitêb rêbaz o erkan ya ji rukunên ji bo tarîqeta xwe tiştekî derbarê vê yekê de nivîsiye derbarê tarîqetê.
1: Mamoste
0: kitêbî wî hene.
1: Ehli tarîqetê zaten pir kitêba nanivîsin. Çünkü ew ehli ilmînîn.
0: Batinîn e.
1: Batinîn e.
0: Bele.
1: Ew ehli ilmînîn yani ew batinîn e. Ji bo wî hema ehli tarîqetê da ew kim yani Mevlana Halidî Bağdadî em dizanin
0: divanê kêbî heye.
1: Mevlana divanî wî heye, ne divan nivîsiye.
0: Nameyi wî gelek hene.
1: Yani İmam-ı Rabbani mektubatı wî heye.
0: Bele.
1: Ew jî ji bo îslahê ji bo îslamet bide nas kirin. Hem jî ew çax di wexta Babûrê de Ekber Şah dibêjin. Ew mezhebekî teze der dixe.
0: Bele Hindistanê.
1: Hindistanê di qarşî da mücadele dike. Ji bo wî mektubat wî hene. Yani hebin jî li ehli tarîqetê işi anza kalem içine buye.
0: Ona karavan da dedi
1: be. Karavan batini.
0: İrşad ediyor.
1: İrşad
0: ediyor. İrşad ediyor. O binga hava irşad eji gaybu batini.
1: O say.
0: Le Mevlana Halid Cüdati Mevlana Halid evi kandibinin belki hizmet ayı bu edebiyata kurdi. Yek şey kudu divana vida be çar zaman Arabi Farsi o bide diyalektin kurdi. Sorani Havrami helvesatını nisin. Yani bir tane Arif-i mutasavvuf, alim nebiye, dilkeleke o şaire. Şaire ki ki bir rubaveri anji rengi nakşi benditi teda nişandı da ki dinami vida jih hemen.
1: Zaten, zaten şair, praniye şair aji ehli tesavvufi ne. Yani, hem bejin ji Hafız-ı Şirazi bigire, ji Fakih-i Teyra bigire, ji Ahmed-i Khani bigire. Ji melayê cüzeyî bigire. Çiqas alim, çiqas şairê.
0: Bele.
1: Rojelat hene piranî girêdan am tesavvuf heye yani. Yani ji alikî ve tesavvuf şair bi nav hevdanin. Lê kitêbê em bêjin ha mesne ew bi nesîr
0: Kuha akşam kadını
1: nevisi. Evana kimin yani minan işareni yani.
0: Böyle ye ki ama nevisi ne cihane kitap yani ehli tasavvufi kujbu ev tarikat evan yani felsefe ve tarikat bide zanin kitap nevisi ne.
1: Ege hem çak mugu minan muhtin arabi gazali nevisiye o imam rabbani nevisiye ev cihane yani.
0: Böyle. Keke Hanifi, duhazım ya bebeğim. Giringiya Ebul Vefa El Kurdi kuma baskır am ser şeklin. Betürkam Ebul Vefa ve Kurdaki am çavadı karımı bir de nasıl? Kija Helawi.
1: Ebul Vefa
0: yani bir tane lakabı ya El Kurdi'nin herhalde.
1: El Kurdi Kakai de cem çavako yani Kakai. Tacül Arifin, Piri Piran, El-Bağdadi, Evlâhabî Tevhene. Yani rola ve her imezin, Alevi divin Piri mey her imezine. Tesirevi ile ser